Uğul Johann Strauss'a ait Yarasa Operetinin uvertürünü Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri Robert Schumann'ın 1851 yılında kaleme aldığı Hermann ve Dorothea başlıklı uvertürüyle devam ediyor.

Robert Schumann'ın Hermann ve Dorothea başlıklı uvertürünü Adam Fischer yönetimindeki Düsseldorf Senfoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 10 Mayıs 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Felix Mendelssohn'un Opus 25 Sol Minör 1. Piyano Konçertosu var. Solist Lang Lang.

Felix Mendelssohn'un Opus 25 Sol Minör 1. Piyano Konçertosunu solist Lang Lang, Düsseldorf Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Piyanist Yasemin Çiçeği başlıklı geleneksel Çin ezgisini ve Manuel de Falla'nın Ateş Dansı Ritüeli başlıklı parçasını seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Lang Lang, Yasemin Çiçeği başlıklı geleneksel Çin ezgisini ve Manuel de Falla'nın Ateş Dansı Ritüeli adlı parçasını seslendirdi. Konser Dvorak'ın 2 numaralı Slav Dansı ve Mendelssohn'un Düğün Marşı ile devam ediyor.

Antonin Dvorak'ın 2 numaralı Slav dansını ve Felix Mendelssohn'un düğün marşını Düsseldorf Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Adam Fischer yönetimindeki topluluğun 10 Mayıs 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Oğul Johann Strauss'un Mavi Tuna valsi var.

Uğul Johann Strauss'un Mavi Tuna Valsi'ni Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, orkestranın bis parçası olarak seçtiği Brahms'a ait 1 ve 5 numaralı Macar dansıyla sona eriyor.

Johannes Brahms'ın Macar Dansları serisinden 1 ve 5 numaralı eserleri Adam Fischer yönetimindeki Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Franz Schubert'in Goethe'nin şiiri üzerine kaleme aldığı Uzakta Olana başlıklı Lied'le devam ediyor.

Tenor Christoph Pregardien ve piyanist Andreas Steyer, Franz Schubert'in Uzakta Olana başlıklı lead'ini seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın 1810 yılında kaleme aldığı Opus 95 Fa minör 11 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada. Merel Kuartet'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1810 tarihli Opus 95 Fa minör 11 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Merel Kuartet seslendirdi. Programımızın bu bölümü Igor Stravinsky'ye 1930 yılında Boston Senfoni Orkestrası'nın 50. kuruluş yıl dönümü için sipariş edilen İlahiler Senfonisi ile sona eriyor.

Igor Stravinsky'nin 1930 yılında kaleme aldığı İlahiler Senfonisi'ni Colin Davis yönetimindeki Royal Concertgebouw Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Maurice Ravel'in piyano için bestelediği ve daha sonra orkestra için yeniden düzenlediği Ölü Bir Prenses İçin Pavan adlı eserini ve klasik dönem bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin iki keman için Do majör ikili konçertantını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Alman besteci Josef Rheinberger'in 1894 yılında kaleme aldığı Opus 178 Mi bemol majör korno sonatıyla başlıyoruz. Korno sanatçısı Martin van der Merwe'ye piyanoda Herb Christiansen eşlik ediyor.

Joseph Rheinberger'in 1894 tarihli Mi bemol majör korno sonatını kornoda Martin van der Merwe ve piyanoda Herb Christiansen'den dinledik. Slovak besteci Iris Segin'in 1989 yılında kaleme aldığı violonsel konçertosuyla devam ediyoruz.

Slovak besteci Iris Segin'in 1989 tarihli violonsel konçertosunu solist Andrej Gal ve Marian Lejava yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyıl bestecilerinden Nikolaus Bruns'a ait Ey Kutsal Ruh başlıklı kantat var sırada.

Nikolaus Bruns'un Ey Kutsal Ruh adlı kantatını solistler ve Richard Carr Konsort topluluğundan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 10 nefesli çalgı için 5 bölüm halinde kaleme aldığı Köhler 166 Mi Bemol Majör Divertimento ile devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 166 mi bemol majör divertimentosunu Bratislava Komorna Harmonia topluluğu seslendirdi. Chopin'in Opus 1 Do minör rondosu ve Ravel'in orkestra için yeniden düzenlediği Ölü Bir Prenses İçin Pavan adlı eseri var sırada.

Do minör rondosunu ve ardından Ravel'in Ölü Bir Prenses İçin Pavan adlı eserini dinledik. Leoš Janáček'in 1916 yılında soprano, kadınlar korosu ve piyano için kaleme aldığı Kurdun İzi adlı eseriyle devam ediyoruz.

Leoşyana Çek'in 1916 tarihli Kurdun İzi başlıklı eserini soprano Suze Lileso, piyanoda Per Salo ve Danimarka Ulusal Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Klasik dönem bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin iki keman için do majör ikili konçertantı var sırada.

Giovanni Battista Viotti'nin Do majör ikili konçertantını kemancılar Aleksandar Avramov ve Ivan Pev seslendirdi. Programımız 17. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden Bartolomei Pekiel'e ait bir missa ile sona eriyor. Camerata Silesia topluluğundan dinliyoruz.

0: Bartolomei Pekiel'e ait Missa'yı Ork'ta Julian Gambalski'nin eşlik ettiği Anna Shostak yönetimindeki Camerata Silesia topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık, Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın Katz'a açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz, denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, "Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar," dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington Tarhan hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemilere hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney ölümünden 4 ay sonra Meşhed'de defnedildi. Hamaney'in naaşı aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel merasimin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verildi. Haberleri dinlediniz.

The music and the

Johann David Heinicke'nin sol majör orkestra için uvertürünü dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi.

Johann Christian Bach'ın Mi majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi.

Karl Stamitz'in 4 numaralısı bemol majör 2 klarnet ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Gabriele Ferro yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solistler Hans Deinzer ve Jan Engel'di.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 338 köhel sayılı 34 numaralı Do majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Georg Fischer yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltın.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Niccolo Paganini ve Mauro Giuliani'nin eserleriyle İtalya turumuza başlamıştık. İtalya turumuza Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi ve Giacomo Puccini'nin eserleri eşliğinde devam ediyoruz. Yolculuğumuzun ilk durağı Adriyatik kıyısındaki Pesaro. Burası İtalyan operasını Avrupa'nın dört bir yanına taşıyan Gioachino Rossini'nin doğduğu şehir. 19. yüzyıl başlarında papalık sınırları içerisinde yer alan Pesaro, hareketli bir liman kenti. Aynı zamanda tiyatro ve müzik yaşamıyla öne çıkan kültür merkezlerinden biri. Müzisyen bir ailenin üyesi olarak doğan ve Sevil Berberi, Hırsız Saksağın, Kül Kedisi ve İtalyan Kızı Cezayir'de gibi unutulmaz eserleriyle opera tarihinde yeni bir dönem başlatan Rossini, bu canlı sanat ortamında yetişmiştir. Hırsız Saksağın, Rossini'nin yarı ciddi opera türündeki eserlerinden biridir. Ciddi operayla komik operanın özelliklerini bir araya getiren eser, genç hizmetçi Ninetta'nın hırsızlıkla suçlanmasını konu alır. Hikayenin sonunda gerçek suçlunun parlak nesneleri yuvasına taşıyan bir saksağın olduğu ortaya çıkar ve opera mutlu sonla biter. Rossini, komedi ile dramı ustalıkla bir araya getirdiği bu eserinde, adalet, masumiyet ve toplumsal ön yargılar gibi evrensel temaları işler. Uvertür, trompet sesleriyle başlayan ve giderek yükselen enerjisiyle dinleyiciyi etkisi altına alır. Günümüzde de konserlerde sıkça seslendirilen bu uvertürü sunuyoruz sizlere. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Rossini'nin Hırsız Saksağan Operası'nın uvertürünü dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sevil Berberi, Rossini'nin en tanınmış komik operasıdır. Operanın merkezinde zeki, hazır cevap ve her soruna pratik çözümler bulan Berber Figaro yer alır. Hikayedeki genç kont Almaviva, güzel Rosina'ya aşıktır. Ancak Rosina'nın vasisi Doktor Bartolo, genç kızla kendisi evlenerek servetine sahip olmayı planlamaktadır. Figaro'nun birbirinden yaratıcı planları, kılık değiştirmeler ve yanlış anlamalarla dolu eğlenceli olaylar zinciri sonunda Bartolo'nun oyunları bozulur ve Almaviva ile Rosina mutluluğa kavuşur. Eserin uvertürünü dinliyorsunuz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Rossini'nin Sevil Berberi operasının uvertürünü dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Guillaume Tell, Rossini'nin son operasıdır. Konusunu Schiller'in Wilhelm Tell adlı oyunundan alan eser, İsviçre'nin efsanevi halk kahramanı Guillaume Tell'in Avusturya yönetimine karşı verdiği özgürlük mücadelesini anlatır. Oğlunun başına konulan elmayı okla vurmak zorunda bırakılan Tell, cesareti ve kararlılığıyla halkın direnişine önderlik eder. Adalet, bağımsızlık, cesaret ve vatan sevgisi temaları etrafında şekillenen ve özgürlüğün simgesi haline gelen bir kahramanın öyküsünü etkileyici bir anlatımla sunan operanın uvertürünü dinliyorsunuz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Rossini'nin Guillaume Tell operasının uvertürünü dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Rossini'nin sanatı yalnızca büyük operayla sınırlı değildi. 1829 yılından sonra yazdığı 8 şarkıyı, yayıncısı Trupenas 1835 yılında Müzik Akşamları adı altında toplayarak yayınlar. Bu koleksiyonun en ünlü parçası La Danza'dır. Rossini bu eserinde Güney İtalya'nın geleneksel dansı Tarantella'dan esinlenmiştir. Özellikle Napoli ve çevresinde gelişen çok hızlı tempolu ve coşkulu bir halk dansı olan Tarantella, kökeni Orta Çağ'da Tarantula örümceğinin soktuğu kişilerin zehrin etkisinden kurtulmak için durmaksızın dans ettiklerine dair halk inanışına dayanır. Rossini'nin İtalyan ruhunu en canlı biçimde yansıtan bu eserini dinliyorsunuz. Richard Boninch yönetimindeki Bologna Belediye Tiyatro Orkestrası eşliğinde Luciano Pavarotti seslendiriyor.

Rossini'nin dansını dinlediniz. Richard Bonynch yönetimindeki Bologna Belediye Tiyatro Orkestrası eşliğinde Luciano Pavarotti seslendirdi. Rossini'nin ardından yolumuz Sicilya'nın doğu kıyısındaki Catania'ya uzanıyor. Etna yanardağının eteklerinde yer alan tarihi Akdeniz şehrine. Zengin kültürel mirası ve lav taşından inşa edilen barok mimarisiyle tanınan Catania,

İtalyan operasının önemli isimlerinden biri olan Vincenzo Bellini'nin doğum yeri. Bellini, Belcanto geleneğinin en zarif temsilcilerinden biridir. Bestecinin müziğinde insan sesinin doğal güzelliği ve melodinin akıcılığı ön plandadır. Bu üslubu başyapıtı olan Norma'da karşımıza çıkar. Opera tarihinin en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul edilen Norma, Roma İmparatorluğu'nun Galya'yı egemenliği altında tuttuğu dönemde geçer. Druidlerin baş rahibesi Norma'dan halkına bağımsızlık çağrısı yapması beklenir. Ancak o, Romalı komutan Pollione'ye aşıktır ve ondan iki çocuğu vardır. Pollione'nin başka bir kadına aşık olmasıyla Norma, aşkı, görevi ve vicdanı arasında derin bir çatışma yaşar. Operanın sonunda gerçeği halkına açıklar, suçunu kabullenir ve Pollione ile birlikte kendini ateşe teslim eder. Eser trajik bir sonla biter. Aşk, fedakarlık, ihanet, onur ve bağışlama temalarını işleyen operanın uvertürünü dinliyorsunuz. Riccardo Chailly yönetimindeki La Scala Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Bellini'nin Norma operasının uvertürünü dinlediniz. Ricardo Chailly yönetimindeki La Scala Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Yolculuğumuz İtalya'nın kuzeyinde Parma yakınlarında La Roncole köyünde doğan Giuseppe Verdi ile devam ediyor. İtalyan operasının en büyük isimlerinden Giuseppe Verdi, verimli tarım arazileri ve kırsal yaşamıyla tanınan, siyasi çalkantılardan uzak Po Ovası civarındaki bu küçük köyde yetişir. Operalarında aşk, acı, fedakarlık ve toplumsal çatışma gibi temaları işleyen Verdi, karakterlerin duygularını ve sahnedeki dramı gerçekçi bir anlatımla öne çıkarır. Bu anlayışın en etkileyici örneklerinden biri de La Traviata'dır. Eser, Paris sosyetesinde yaşayan Violetta Valeri ile Alfredo Germo'nun hüzünlü aşk hikayesini anlatır. Toplumsal önyargılar ve karşılıksız sevgi üzerine kurulu eser, opera repertuarının en çok sahnelenen yapıtları arasında yer alır. Şimdi sizlere operanın birinci perdesinden prelüdü sunuyoruz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Verdi'nin La Traviata operasından bir bölüm dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Brindisi operanın en tanınmış bölümüdür. Yaşama sevincini ve aşkın coşkusunu yansıtan bölümü Richard Bonynch yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası ve Londra Opera Korosu eşliğinde Luciano Pavarotti ve John Sutherland seslendiriyor.

Verdi'nin La Traviata operasından Brindisi'yi dinlediniz. Richard Bonynch yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası ve Londra Opera Korosu eşliğinde Luciano Pavarotti ve John Sutherland seslendirdi. İtalya turumuzun şimdiki durağı Toskana'nın tarihi şehri Lucca. Orta çağdan günümüze ulaşan surları, dar sokakları ve köklü müzik geleneğiyle tanınan bu şehir, romantik operayı 20. yüzyılın eşiğine taşıyan büyük besteci Giacomo Puccini'nin doğum yeridir. Operalarında dinleyiciyi karakterlerin iç dünyasına ortak eden Puccini, eserlerinde aşk, tutku, kıskançlık, fedakarlık ve kader temaları da işler. Bestecinin en çarpıcı eserlerinden biri Tosca'dır. 1800 yılında Roma'da geçen bir hikayeyi konu alan üç perdelik bir operadır. Hikayenin kahramanları ünlü şarkıcı Floria Tosca ile ressam sevgilisi Mario Cavaradossi'dir. Çiftin mutluluğu siyasi bir kaçak olan Angelotti'ye yardım etmeleriyle bozulur. Acımasız polis şefi Scarpia hem Cavaradossi'yi cezalandırmak hem de Tosca'yı elde etmek için entrikalar kurar. Scarpia, Tosca'ya kendisiyle birlikte olursa Cavaradossi'yi kurtaracağını, idamın göstermelik olacağını söyler. Sevgilisini kurtarmak isteyen Tosca, Scarpia'nın sözlerine inanır ve teklifini kabul etmiş gibi görünür. Güvenli geçiş belgesini aldıktan sonra da Scarpia'yı öldürür. Ancak Scarpia'nın Tosca'ya vaat ettiği sahte infaz bir aldatmacadır. Cavaradossi gerçekten idam edilir. Yaşadığı büyük yıkım karşısında

Puccini'nin Tosca operasından Cavaradossi'nin aryasını dinlediniz. Nicola Rescinio yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası eşliğinde Luciano Pavarotti seslendirdi. Rossini, Bellini, Verdi ve Puccini eserleri eşliğinde çıktığımız İtalya turumuz burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda İtalya'da yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Crescendo Genç İsviçreli Sanatçılar Ödülü sahibi iki isim. Basil Oostlanda ve Jensen Rize ikilisi geçtiğimiz ay yayınlanan ilk albümünde Arthur Honegger, Georg Enescu ve Francis Poulenc'in cello ve piyano sonatlarını içeren bir dağarcığı seslendiriyor. İki genç müzikçinin Paris'te yetişen ve 20. yüzyıl Fransız müzik çevresinin farklı estetik yaklaşımlarını ele alan bu üç bestecinin diline olan egemenliği etkileyici. 1996 yılında İsviçre'nin Lausanne kentinde doğan Basil Oostlanda, Avrupa'nın saygın okullarından Lausanne Müzik Akademisi'nde sürdürdüğü yüksek lisans eğitimini en üst dereceyle tamamladı. Çalışmalarını 2017'den itibaren Finlandiya'daki Sibelius Akademisi'nde Marko Yulonen ile sürdürdü. 2021 yılında ise buradan mezun oldu. 1994 yılında İsviçre'nin Lausanne kentinde doğan Jensen Rize ise Cenevre Yüksek Müzik Akademisi'nde aldığı eğitimini New York'ta Juilliard Müzik Okulu'nda sürdürdü. Burada Matti Raikkalio ile çalıştı, Sylvain de Ferne ve Adrian Krada'dan istifade etti. Klasik müzik alanında verilen ve İsviçre'nin genç yetenekleri desteklemeyi amaç edinen en köklü ve saygın ödüllerinden olan Kifa Habitsel Kohna Müzik Ödülü sahibi Jensen Rize, tıpkı partneri Basil Oostlanda gibi bir oda müziği tutkunu. İkilinin geçen ay Apat etiketi altında yayınlanan ve Honegger, Enescu ve Poulenc'in cello ve piyano sonatlarını içeren ilk albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, Enescu'nun Opus 26 2 numaralı cello ve piyano sonatını seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm Allegro Moderato et Amabile, ikinci bölüm Allegro Agitato non troppo mosso, üçüncü bölüm Andantino Cantabile senza lentezza, dördüncü bölüm Allegro Meine, Allegro Sciolto.

İsviçreli iki genç yetenek, Basil Ostlander ve Jensen Reese ikilisinin Apart etiketi altında yayınlanan ilk albümünden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Enescu'nun Opus 26, 2 numaralı cello ve piyano sonatını seslendirdi.

0: TRT Radyo 3.
1: Montreal doğumlu piyanistler Helen Mercier ve Louis Lotti, yoğun solo kariyerlerinin yanında 1980'lerden bu yana sürdürdükleri müzikal beraberliklerini Chandos etiketi altında yayınlanan 9. albümleriyle taçlandırdı. Albüm dağarcı Claude Debussy'nin iki piyano repertuarına ait özgün eserlerin yanı sıra, bestecinin farklı çalgı toplulukları için bestelediği kimi yapıtlarının iki piyano uyarlamalarından oluşmakta. Söz konusu repertuar sanatçıların Debussy'nin eserlerine duyduğu ilginin ve bu repertuarla kurdukları derin sanatsal ilişkinin bir yansıması. Sanatçılar, bestecinin müziğini yalnızca teknik ve biçimsel özellikleriyle ele alan bir yaklaşımın ötesine geçiyor. Onun estetik dünyasını bütüncül bir perspektifle yansıtıyor. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Mercy ve Lohti ikilisi, Debussy'nin senfonik eserleri içerisinde mühim yer tutan, bestecinin James McNeill Whistler'ın aynı başlıklı resimlerinden etkilendiği 91 eser sayılı Nocturner yapıtını seslendiriyor. Bölümler dilimize, bulutlar, festivaller ve sirenler olarak çevirebileceğimiz başlıklar taşıyor. Eserin iki piyano için düzenlemesi Maurice Ravel tarafından yapılmış.

0: Ken Mercy ve Louis Lofty ikilisi seslendirdi. Sanatçıların Apat etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. İkili, Claude Debussy'nin iki piyano repertuarına ait özgün eserlerinin yanı sıra bestecinin farklı çalgı toplulukları için bestelediği kimi yapıtlarının iki piyano uyarlamalarından oluşan albüm dağarcığından, senfonik eserleri içerisinde mühim yer tutan 91 eser sayılı Nocturner yapıtını yorumladı. Eserin iki piyano için uyarlaması Maurice Ravel imzasını taşımakta. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Bohuslav Martinu, 7 yaşında müziğe kemanla başlamış, 8 yıl sonra Wieniawski'nin virtüöz eserleriyle ilk resitalini vermiştir. Büyük gelecek vadeden kemancılık kariyeri yerine besteciliği seçen Martinu, ilk eserlerini 1900'lerde yazmış, Prag Konservatuvarı'nda öğrenim görmüş, Paris'te 17 yıl yaşayıp Albert Roussel'le çalışmıştır. Çek folkloru ve milliyetçiliğini yansıtan besteleriyle ilgi çeken Martinu, 1940'ta Almanların Paris'i işgali üzerine Amerika'ya göç etmiş, ünlü şef Kuşevitski'nin önerisiyle ilk senfonisini yazmıştır. 16 opera, 12 bale, senfoniler, konçerto, kantat ve oda müzikleri besteleyen Martinu'nun üslubu, kendine has ritmik canlılığı ve tonalite kuralları sınırında gezen, soğukkanlı armoni anlayışıyla seçkinleşir. Bestecinin olgunluk dönemi çalışmaları içinde yer alan ilginç bir masal balesiyle tanışacağız. Başlığı Şipaliçek. Bu çekici, ağırlıklı olarak mizah içeren bale, tek bir macerayı tasvir etmekten ziyade bir dizi kısa hikayeden oluşur. Martinu, daha geniş kitlelere ulaşmak için 1923'te Prag'dan ayrılıp Paris'e yerleşti ve birkaç yıllık mücadeleden sonra 20'lerde Paris'i sanat ve müziğin efsanevi dönemlerinden biri yapan genç göçmen bestecilerin en ilginçlerinden biri konumuna geldi. Amerikan cazından etkilendi ve yeni moda olan neoklasik sesin bir versiyonunu bazı yapıtlarına uyguladı. Nefesli çalgılara ağırlık verdi. Ancak Martinu doktriner bir besteci değildi ve 1930'lar başladığında köklerinin çağrısını duyumsayıp Çek folkloruyla örülü bu baleyi yazmaya yöneldi. Britanya'daki yorumcular Şipaliçek başlığını Chapbook olarak çevirir. Bu, genellikle şiirler, popüler halk masalları, baladlar, tekerlemeler ve matbaaların telif ücreti ödemek zorunda kalmadığı diğer anlatıları içeren küçük, ucuz bir kitap türüydü ve seyyar satıcılar tarafından satılıyordu. Balenin özgün versiyonu, 3 solo ses, çocuk veya kadın korosu ve küçük orkestra içindi. Ancak 1930'larda Martinu, geleneksel senfoni orkestrasını kullanmaya giderek daha fazla ilgi duyduğundan Şipaliçek'e, parlak ve renkli yeni bir orkestrasyonun da dahil olduğu çeşitli revizyonlar yaptı. Nefesliler yine istisnai olarak öne çıkmış, Martinu'nun orkestra müziğinde neredeyse tanımlayıcı bir ses olan piyanonun varlığı, orkestrasyona özel bir ritmik canlılık katmıştır. Martinu'nun Karel Jaromir Erben şiirlerinden, şarkı derlemelerinden ve Avrupa Orta Çağ tiyatrosundan yararlandığı Şipaliçek, peri masalları, halk oyunları ve tekerlemelerden oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir. Martinu'nun gölgedeki şaheserlerinden biri olan bale, devasa koro, solistler ve çok geniş bir orkestra gerektirdiğinden Çekya'da bile fazla sahnelenmemiştir. Dinliyoruz.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Doğu Bohemya'nın Poliçka köyünde bir bekçinin oğlu olarak dünyaya gelen Çek besteci Jan

0: Bohuslav Martinu'nun Gölgelerde Saklı Masal Balesi Şpaliçek'ten seçtiğimiz bölümleri soprano Anna Kratochvilova, tenor Miroslav Kop, bas Richard Novak, Kühn Kadın Korosu, Kantilen Çocuk Korosu ve František Jilek yönetimindeki Bruno Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Sıradaki konuğumuz 20. yüzyılın ortalarında yaşayan Brezilyalı piyanist, besteci ve şef Francisco Mignone. İtalyan göçmeni bir ailenin oğlu olan Mignone, çocukluğunda ilk müzik derslerini São Paulo Belediye Orkestrası'nda yetenekli bir flütçü olan babası Alferio Mignone'den aldı. São Paulo Müzik Konservatuvarı'nda piyano, flüt ve kompozisyon öğrenimi gördü. 1920'de eğitimini Avrupa'da devam etmek üzere burs kazandı. Orada Jules Massenet'in eski öğrencisi Vincenzo Ferroni ile kompozisyon çalıştı. İtalya'da yazdığı iki operayı da içeren çok sayıda eser besteledi. 1928'de Brezilya'ya döndüğünde São Paulo Konservatuvarı'nın armoni profesörü ve aynı zamanda bir şair ve teorisyen olan Mario de Andrade ile arkadaş oldu. Mignone'nin İtalyan karakterindeki ilk kompozisyon evresi böylece sona erdi ve São Paulo'lu şairin güçlü etkisiyle ulusalcı nitelikte besteler yapmaya başladı. 1933 yılında Rio de Janeiro'ya taşındı ve Ulusal Müzik Okulu'nda şeflik dersleri verdi. 1929'dan 1960'a dek uzanan bu üreti döneminde Mignone en önemli eserlerinden bazılarını besteledi. Ayrıca orkestra şefi olarak uluslararası ün kazandı. Brezilya rengini gözden kaçırmadan evrensel bir söylem arayışında kullandığı kompozisyon biçiminin zenginliği dikkat çekti. Sizlerle buluşturacağımız Tropikal Senfoni, onun ulusalcılık evresinin sonuna ait. Eser, benzersiz renkler ve zıt atmosferlerle adeta bir fantezi gibi kurgulanmış. Brezilya teması, bölümleri birbirine bağlayan, farklı orkestrasyonlarla sıkça yeniden ortaya çıkan ana tema karakterinde. Dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: 20. yüzyılın ortalarında yaşayan Brezilyalı piyanist, besteci ve şef Francisco Mignone'nin Tropical Senfonisini John Nesling yönetimindeki São Paulo Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 3. Saat 12.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. 13 Haziran'da yapılan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sonuçların ilan edilmesiyle 2026 orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta gerçekleştirilecek. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı.

paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkati çekti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numaboka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kripto varlıklar üzerinden yurt dışına para aktardıkları belirlenen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da ise uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturmada 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. 29 işçinin ölümüne ilişkin açılan davada 22 sanık yargılanıyor. İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili davada memur oldukları için dosyalara ayrılan İSSU Genel Müdürü ve yöneticilerinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Antalya Alanya'da bir site havuzunda 13 yaşındaki kız çocuğunun tesettürlü mayo ile havuza girmesinin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

İberya Yarımadası'ndayım yine bu hafta. İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte Andalusia, yani bir Endülüs kentindeyim. Akdeniz İspanyası'nın güneş kıyılarında Costa del Sol'de uzanan Malaga burası. İki yanında

Guadalmedina ve Guadalhorkun sularını akıtan bu tarihsel kentte tüm görkemiyle hükümdar sarayı Agabatha ve Gibral Falao kalesi karşılıyor beni. Palacio de los Condes de Buenavista, güzel manzaralı Kontlar Sarayı'nda Picasso Müzesi önünde 1956 yılının anılarıyla şarkı söyleyen bir Avrupalının hayali. İtalyan asıllı bir anneyle yarı İtalyan, yarı İspanyol bir babadan 1932'de Paris'te dünyaya gelen küçük yaşlı ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşen Caterina Valente. Aralarında İspanyolcanın da yer aldığı 12 dilde şarkı söylüyor Caterina. İberya'nın esintilerini taşıyan ve sesini tüm Avrupa'ya duyuran şarkısıysa Kübalı Ernesto Lecuona'nın 1928 yılında bestelediği Andalusia Suite'nin 6. bölümünden uyarlanan Malagalı Kadın, Malagueña.

Malaga'dan ayrılıp Endülüs'ün ve yılların içinden geçerken Gitano bir ses çalınıyor kulağıma. Aslında bir İspanyol değil, bir Fransız bu sesin sahibi. Unutulmaya yüz tutan özgün İspanyol ruhunu 1950'li ve 60'lı yılların tınılarıyla buluşturarak Niño de Murcia, Murcialı Niño adını yakıştırmış kendine. Dilindeki şarkı Genaro Monreal imzalı bir flamenko. Şarkının kahramanı ise Endülüs'ün ele avuca sığmaz haşarı çocuğu El Berebito.

Andalusia'nın güneşli kıyıları Costa del Sol'den kuzeye, Katalunya'nın dingin kıyıları Costa Brava'ya, geçen hafta İberya müzik iklimindeki yolculuğumuzun başladığı Barcelona'ya.

Barcelona, Katalunya'nın kalbi, İspanya'nın en büyük limanı. Geçen hafta İberya'daki yolculuklarımıza başlarken Ovidi Montior'un gitarı eşliğinde Perque Vull diyen sesi ağırlamıştı bizi. Bugün de 1995 yılında yaşama veda eden Ovidi Montior Mengal ile karşılıyor bizi Barcelona. Alicante doğumlu besteci, ozan ve yorumcu Montior kendi bestesini kendi yazdığı Katalunca sözlerle seslendiriyor 1992 yılının anılarında. Ice Companies.

İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza Ozan besteci ve yorumcu Ovidi Montior'la seslenen Barcelona'da hep iki dil çalınır kulağımıza. İspanyolca ve Katalanca. Çünkü hem İspanya'da burası hem Katalunya.

Daha önceleri de söylediğim gibi fi tarihte Kartacalılarca kurulur ve Kartaca'nın ünlü ailesi Barkaslardan alır adını Barcelona. Romalılar Colonia Aventia Julia Augusta Pia Barfino adını verirler buraya. Mağliplilerse kısaca Barcaluna. Tarih boyunca Vizigotlardan Araplara, Karolenjlerden Napolyon'a ve Avusturyalı Habsburglara durmadan el değiştirir bu Katalan kenti. 19. yüzyılın başlarında İspanya Krallığı'na katılır. 1936'da başlayan İspanya İç Savaşı'nda Falangist Franco'ya karşı Cumhuriyetçilerin safında yer alır. Bugünse İspanya Devleti'nin, özellikle Katalanya bölgesinin, Katalanların deyişiyle Katalunya'nın başkenti burası. Ben kentin özgeçmişini anlatırken uykusuz gecelerinden birinde yine sabahı bekliyor Avenida Ramblas bulvarı. Geniş kaldırımlardaki ağaçların altında dünyanın dört bir yanından insanlar. Bu yolculuğumuzda da orada, bu kentte doğan ve yine burada ünlenen şarkıcı ve oyuncu Jose Guardiola'ya rastlıyorum sevgili dostlar. Tabii bugünkü değil de 63 yıl önceki hayalini, 1962 yılının sıcak ve nemli bir Barcelona öylesinde bir İtalyan tangosunun esintileri takılmış diline. Bruno Pagliesi, Gualtiero Malgoni, Luciano Beretta'nın notalarıyla ve Salinas'ın İspanyolca uyarlamasıyla Tango Italiano.

Avenida Ramblas, Barcelona'nın Paseo Maritimo'dan Marina'ya uzanan gezi yolu ve bulvarı. Bir ucunda kentin ticaret merkezi Plaza de Cataluña, bir ucunda granit sütunu üzerinden yüzyıllardır Akdeniz'i seyreden bizim Christophe Colomb olarak bildiğimiz kaşif ve denizci Cristobal Colón, sağlı sollu sıralanan rokoko ve neoklasik yüzlü yapılardaki dükkanlarda çiçekler ve kuşlar, İspanyol mutfağının paellalı lezzetlerini sunan restoranlar, Teatro del Feo'da Manuel de Falla'nın El Sombrero de Tres Picos, üç köşeli şapka balesi, gece kulüpleri ve tavernalarda flamenco'dan fandango'ya, canción'dan pasadoble'ye, Katalan ve İspanyol müzikleri. O tavernalardan birinde duyuluyor Munoz Curito'yla Genaro Monreal'in pasadoblesi. Müziğin tınılarını izleyerek içeri girdiğimde İspanyol Romero ailesinin 1960 yılında Los Romeros adıyla bir araya gelen dört üyesini Felin, Pepe Angel ve Felino Romero'yu görüyorum sahnede. Onların kastanyet ve gitarlarından yankılanıyor tüm zamanları aşan bir pasadoble, Tani.

Renkler ve sesler birbirine karışıyor Barcelona'nın Avenida Ramblas'ında. Los Romeros'un gitarları ve kastanyetleri Tani'yi çalarken bir başka ses duyuluyor uzak geçmişin İspanya'sında. Şarkıcı, besteci ve oyuncu Miguel Ríos, Arjantinli Valdo de los Ríos'un düzenlemesiyle Ludwig van Beethoven'in notalarını seslendiriyor. Onun 1824 yılında besteleyerek dönemin Preußen, Prusya Kralı Friedrich Wilhelm'e adadığı Opus 25 Re Majör 9. Senfonisinden Ode für die Freude'yi, neşeye övgüyü dillendiriyor. Valdo de los Ríos'un Friedrich Schiller'in özgün Almanca dizelerinden İspanyolca'ya uyarladığı liriklerle ve 1969 yılının anılarıyla Himno alla Allegria.

1960'larda pop rock ve rock and roll'ün İspanya'daki öncüsüydü Miguel Ríos. 1944'te Granada'da dünyaya gelmiş, şarkı söylemeye yine orada başlamış, şöhrete Madrid'de ulaşmıştı. E hadi o zaman doğruca İspanya'nın başkentine, Madrid'e sevgili dostlar.

Madrid, İberya Yarımadası'nın tam ortasında, Kastilya özerk bölgesinin kalbinde. İspanya'nın içinden Manzanares ırmağına akıtan 400 küsur yıllık başkenti. Kimi kaynaklara göre eski Kerçe'deki Magetoritum'dan gelir adı. Arapçadaki

bir mağara ya da mahalitten türediğini yazar kimi kaynaklar. Kimileri de Endülüs Arapçasından Latince'ye geçen Matisis'ten, yazın suları çekilen Manzanares akarsuyuna göndermeyle su yolu ya da kolay geçilebilen sığ akarsu demektir tümünün anlamları. Dokuzuncu yüzyılda Manzanares'e bakan kayalık bir çıkıntı üzerinde kurulan kalesi Alcázar'la başlar Madrid'in tarihteki serüveni. Alcázar 15. yüzyıldaki bir depremle yıkılır, onun yerine Ortaçağ Krallık Sarayı yükselince kentin gelişimi yeni bir ivme kazanır. 1607 yılında ise Madrid artık ülkenin başkentidir. ...17. yüzyıldaki Habsburg egemenliğinin izlerini taşır Cisneros evi, Segovia Köprüsü ve San Isidro gibi tarihsel yapılar. Napolyon savaşları sırasında Madrid Fransızların işgaline uğrar, İspanya'da işgalcilere karşı başlayan ayaklanmanın öncülüğünü yapar. Kral 7. Fernando bu öncülüğe gönderme yaparak protagonista, kahraman unvanını verir Madrid'e. Bu kahramanın izdüşümü yılların içinden geçerek 1956'da kentin Maravillas Tiyatrosu'nda sahnelenen müzikal bir fanteziye de ulaşır. Rigel ve Francis Lopez'in notalarındaki bir Pasacalle'den yankılanır. Ramos Castro'nun sözleriyle Arjantin'de doğan ama şöhreti İspanya'da yakalayan Feria Gámez'in sesiyle ve ona eşlik eden koroyla 68 yıl öncesinden TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuza ulaşır. Viva Madrid!

0: ¡Ay, Chati! ¡Viva, viva, viva Madrid!
1: İspanyolların heyecanı ve coşkusu yansır İspanya'nın ve Madrid'in müzelerinde. Kral 7. Fernando'nun değerli sanat koleksiyonlarını ünlü Prado Müzesi'nde toplamasıyla ülkenin yalnız siyasal bağlamda değil bir anlamda kültürel başkenti de olur Madrid. Dünüyle bugünüyle yaşam biçimi ve insanlarıyla Castilla'nın ve tüm İspanya'nın kalbinde ve anılarında yaşar. Yazarlar ve ozanlar ona adarlar satırlarını ve dizelerini. Bestecilerin notalarına, söz yazarlarının liriklerine yansır Madrid sevgisi. Chotisler, Canción, Pasodoble, Pasacalle ve Habanera'lar fil tarihten bu yana Madrid'i anlatır. İspanyol müzik ve sinema ikliminde kısaca Angelillo adıyla ünlenen Ángel San Pedro Montero'da notaları José Antonio Chaita, lirikleri Jandro Valenio imzalı bir Canción Pasodoble ile müzikseverleri Madrid'de şarkı söylemeye çağırır. Ricardo Núñez Lázaregueno'nun 1957 yılında yönettiği Tremolina filminde ve büyük orkestra eşliğinde Entrar cantando en Madrid.

Yüzyıllardır şarkı söyleyen Madrid'de, yüzyıllardır tarihsel opera evinden, tiyatrolardan, konser salonlarından, büyük meydan, Plaza Mayor'dan, eski kentteki dolambaçlı kayeler, dar sokaklar, yeni kentteki ağaçlı geniş bulvarlar, Avenidalardan, kenti çevreleyen yeşil kuşaktaki Pardo Ormanı'ndan, Casa de Campo ve Retiro Park'tan gökyüzüne yükselir Madrid'e adanmış ezgiler. 1900

1949'da Juan Quintero Munoz'un Enrique Jovet'in liriklerini notaladığı bir çotisli yükselir De Madrid al Cielo, Madrid'den gökyüzüne. O yıl Jorge Negrete'nin La Revoltosa filmiyle, iki yıl sonra da Rafael Gil'in yönettiği De Madrid al Cielo'yla. Seslendirense doğma büyübe bir Madridli, Maria de Los Angeles Morales, De Madrid al Cielo.

Maria de Los Angeles Morales'in sesi bir çotisle 1951 yılının Madrid'inden gökyüzüne doğru yükselirken bir pasacalle 1956 yılına ve Plaza de la Independencia'ya bağımsızlık alanına çağırıyor beni. 59 yıl öncesinin Madrid'inde Puerto de Alcalá'nın Alcalá kapısının önündeyim şu anda. Kral 5. Felipe dönemindeki kent surlarından Madrid'in yakın yöresindeki Alcalá de Henares'e açılırmış bu anıtsal kapı. Bu nedenle Alcalá kapısı olmuş adı. Madrid, emperyal yapılar, yeni alanlar ve bulvarlarla gelişip büyürken eski kentin surları yıkılmış ama neoklasik mimarinin inceliklerini granitlere ve beyaz kalker taşlara yansıtan Puerta de Alcalá göz alıcı görkemiyle hala ayakta. Besteci ve söz yazarı ikilisi Salvador Guerrero ile Carlos Castellano birlikte yazıp besteledikleri Pasacalle'yi bu anıtsal kapıya adamışlar. Madridliler onların bestesini 1956'da 70 yıl önce Madrid'de dünyaya gelen Margarita Sanchez'den dinlemişler. İşte Margarita Sanchez ve işte Puerto de Alcalá.

0: карта дрожду повредов и голода.
1: Margarita Sanchez'i 70 yıl öncesinde bırakarak Puerto de Alcalá'dan Yeni Madrid'e uzanan Alcalá Caddesi'ne yöneliyorum. Castilla'nın kavurucu yaz sıcağıyla bunalan Madrid siestasına başlamak üzere ve Calle Alcalá'da İspanyol sinemasından Penelope Cruz'lu bir film afişi takılıyor gözüme. Volver, Dönüş. 20 yıl önce İstanbul'da izlemiştim ama içeri girip hem sıcaktan korunmak hem de Penelope'yi bir kez daha izlemek hoş olmaz mı sizce de? 2006 yapımı bu Pedro Almodóvar filminde İspanyol sinemasından Carmen Maura, Antonio de la Torre ve Leander Rivera gibi oyuncular var onun yanında. Penelope Cruz 1934 yılından bir Carlos Gardel tangosunu Alfredo La Pera'nın lirikleri ve Estrella Morante'nin sesiyle söylerken Alberto Iglesias Orkestrası eşlik ediyor ona. Volver.

Volver, Penelope Cruz'un aynı adı taşıyan filmde Estrella Morente'nin sesiyle söylediği bir Carlos Gardel tangosu ve eski bir sevgilinin dönüşünü, bu dönüşün gelgitlerini yansıtan 2006 yapımı bir Pedro Almodovar filmi. İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk içinse Madrid'den ve İberya'dan İstanbul'a dönüş vakti. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte dileğim geçip giden zamanın hepinize müzik dolu güzel günler getirmesi. Haftaya yine TRT Radyo 3'te buluşmak üzere. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Orta Avrupa kökenli Rus besteci Reinhold Glier'in İlya Muromets başlıklı 3 numaralı senfonisini dinleyeceğiz. Geç romantik Rus orkestra geleneğinin en geniş soluklu ve en görkemli örneklerinden biri olan senfoniyi, müzikle anlatılan büyük bir destan olarak tarif etmek doğru bir ifade olur. Doğu Slav halk anlatılarının efsanevi kahramanı İlya Muromets'in yaşamından sahneleri, 4 bölümlü büyük bir senfonik yapı içinde işleyen yapıt, dinleyiciyi belirli karakterlerin, olayların ve atmosferlerin içinden geçiren programlı bir müzik dünyasına sahiptir. İlya Muromets, halk destanlarında olağanüstü gücü, cesareti ve adalet duygusuyla öne çıkan bir kahramandır. Ancak Glier'in senfonisinde bu kahramanlık yalnızca parlak zafer sahneleriyle anlatılmaz. Eserin

daha ağır, derin ve neredeyse zamansız bir atmosfer duyulur. İlya'nın hareketsiz geçen gençliği, ardından gezgin hacılarla karşılaşması ve ona kahramanlık yolunun açılması, müzikte geniş yaylı çizgiler, koyu orkestral renkler ve yavaşça büyüyen bir anlatım duygusuyla belirir. Bu başlangıç, eserin dış dünyadaki bir mücadelenin ötesinde içsel bir dönüşümü de anlattığını gösterir. Ancak senfoninin ilerleyen bölümlerinde müzik giderek daha canlı, daha renkli ve daha teatral bir karakter kazanır. İlya'nın ormanda korkutucu Solove ile karşılaşması, Glier'in orkestrasyonundaki betimleyici gücü açıkça ortaya koyar. Karanlık orman atmosferi, kuş seslerini andıran motifler, ani gerilimler ve yoğunlaşan orkestral dokular, dinleyiciyi masalsı ama aynı zamanda tehditkar bir dünyanın içine çeker. Daha sonra Vladimir'in sarayındaki sahnede müzik, şölen havası, dans karakteri ve parlak renkleriyle bambaşka bir alana açılır. Burada kahramanın gücü savaş alanlarıyla sınırlı kalmayan, toplum önünde tanınan ve kabul edilen bir kimlik olarak da görünür hale gelir. Son bölümse eserin en görkemli ve en trajik zirvesidir. Kahramanlık, savaş ve zafer duygusu büyük orkestral dalgalarla yükselirken, sonunda İlya ve diğer yiğitlerin taş kesilmesiyle destan karanlık ve simgesel bir sona ulaşır. Glier, bu finalde zaferin ardından gelen gururu, insan gücünün sınırlarını ve efsanenin kaçınılmaz kader duygusunu yoğun bir dramatik dille işler. Böylece İlya

Romets yalnızca bir kahramanın öyküsü değil, güç, kader, inanç ve insanın kendi sınırlarıyla karşılaşması üzerine kurulmuş büyük bir senfonik anlatıya dönüşür. Şimdi Reinhold Glier'in İlya Muromets başlıklı 3 numaralı senfonisinin 1., 3. ve 4. bölümlerini dinleyelim. Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'nı Donald Johannes yönetiyor.

0: Reinhold Glier'in Ilya Muromets başlıklı 3 numaralı senfonisinin 1., 3. ve 4. bölümlerini dinledik. Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'nı Donald Johannes yönetti. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Ayşe Koyuncu ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte İnsana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Yorumlar Yorumcuların bugünkü programında büyük Rus besteci Pyotr İlyich Çaykovski'nin solo piyano için 12 parçadan oluşan Mevsimler başlıklı eserini dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Çaykovski ve piyano dendiği zaman akla öncelikle piyano dağarının baş eserlerinden biri olan Bir Numaralı Piyano Konçertosu gelir. Bu konçertonun popülerliği bestecinin diğer iki piyano konçertosunu da gölgede bırakmıştır. Bunun yanında Çaykovski'nin solo piyano için aralarında iki sonatın da bulunduğu çok sayıda eseri vardır. Öyle ki bestecinin solo piyano için eserlerinin toplam süresi 8,5-9 saati bulmaktadır. Çaykovski'nin genellikle kısa olan bu zarif ve duygulu eserleri daha çok tanınmayı ve sevilmeyi hak edecek güzel.

liderliktedir. Ülkemize de gelerek konserler veren ünlü Rus kadın piyanist Victoria Posnikova'nın 7 CD'den oluşan ve bestecinin solo piyano için eserlerinin tamamını içeren kayıtları, sadece Çaykovski severlerin değil, tüm müzik severlerin ilgisini çekecek kadar niteliklidir. Bugünkü programımızda bu setten bestecinin ilginç bir eserini sunacağız. 12 parçadan oluşan ve parçalarının her biri yılın aylarının ismini taşıyan bu eser, mevsimler ve alt başlığı da 12 karakteristik sahnedir. Çaykovski'nin 1875-1876 yıllarında sipariş üzerine yazdığı bu zarif piyano parçalarının her biri, ismini taşıdıkları ay yanında o aya özgü olayların da adını taşımaktadır. Bu eserler 1940'lı yıllarda Büyük Rus Orkestra Şefi Alexander Gauk'un yaptığı orkestra düzenlemesinden başlayarak, orkestra ve değişik çalgı grupları içinde düzenlenmiş ve bu biçimleriyle de kayda alınmışlardır. Mevsimleri dinlemeye geçmeden önce eseri seslendirecek olan piyanist Victoria Posnikova hakkında da kısaca bilgi vermek isteriz. 1944 doğumlu olan Posnikova, müzik eğitimini tamamladıktan sonra birçok önemli piyano yarışmasını kazanarak parlak bir kariyer sürdürmüş, dünyanın en önemli sanatçılarıyla, orkestra ve şefleriyle konserler vermiş, kayıtlar yapmıştır. Sanatçı, 2018 yılında kaybettiğimiz Rus şeflik geleneğinin büyük isimlerinden Gennady Rozdestvenski'nin de eşiydi. Posnikova, mevsimleri

1990 yılında kayda almış. Sevgili dinleyiciler, Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinin Ocak ayına ayrılan ilk parçasına soğuk kış günlerini düşünerek şöminenin başında başlığını koymuş. Diziyi dinlemeye bu parçayla başlıyoruz.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Ocak, Şömine'nin başında başlıklı parçayı dinlediniz. Piyanist Victoria Posnikova, şimdi de diziden Şubat, Karnaval başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Şubat, Karnaval başlıklı parçayı dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, kış aylarını sıcak güney ülkelerinde geçiren tarla kuşları, yaklaşan baharla birlikte uzun göç uçuşlarına başlarlar ve kuzeye doğru uçarlar. Çaykovski de dizinin Mart ayına ilişkin parçasına yaklaşan ilkbaharı müjdeleyen tarla kuşunun adını vermiş. Piyanist Victoria Posnikova, şimdi diziden Mart, Tarla Kuşu'nun Şarkısı başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Mart, Tarla Kuşu'nun şarkısı başlıklı parçayı dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, kış aylarının beyaz örtüsü, karı delerek gün yüzüne çıkan kardelenler ilkbaharında habercisidir. Çaykovski de dizinin Nisan ayına ilişkin parçasına bu güzel çiçeğin adını vermiş. Piyanist Victoria Posnikova şimdi diziden Nisan, Kardelen başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Nisan, Kardelen başlıklı parçayı dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, Rusya'nın kuzey enlemlerinde bazı aylarda güneşin tam batmaması sonucunda geceler tam karanlığa bürünmeyip alacakaranlık şeklinde yaşanır. Çaykovski de dizinin Mayıs ayına ilişkin parçasına Beyaz Geceler adını vermiş. Piyanist Victoria Posnikova şimdi diziden Mayıs, Beyaz Geceler başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Mayıs, Beyaz Geceler başlıklı parçayı dinlediniz. Piyanist Victoria Postnikova, bu kez dizinin en sevilen parçalarından biri olan Haziran, Barkarol'ü seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Haziran, Barkarol başlıklı parçayı dinlediniz. Piyanist Victoria Postnikova şimdi de diziden Temmuz, Ekin Biçenler'in şarkısı başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Temmuz, Ekin Biçenler'in şarkısı başlıklı parçayı dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, aylarca çalışan çiftçiler bu çabalarının sonucunda topraklarının ürününü alırlar. Çaykovski de dizinin Ağustos ayına ilişkin parçasına Hasat adını vermiş. Piyanist Victoria Posnikova, şimdi de diziden Ağustos, Hasat başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Ağustos Hasat başlıklı parçayı dinlediniz. Piyanist Victoria Posnikova bu kez diziden Eylül Av şarkısı başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Eylül, Av şarkısı başlıklı parçayı dinlediniz. Piyanist Victoria Postnikova, şimdi de diziden Ekim, Sonbahar başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Ekim, Sonbahar şarkısı başlıklı parçayı dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, yan yana koşulan üç atın çektiği geleneksel Rus kızak ya da arabalarına Troika adı verilir. Çaykovski de dizinin artık kışı temsil eden Kasım ayına ilişkin parçasına Troika adını vermiş. Piyanist Victoria Posnikova şimdi diziden Kasım, Troika başlıklı parçayı seslendiriyor.

Çaykovski'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Kasım, Troika başlıklı parçayı dinlediniz. Piyanist Victoria Posnikova, şimdi de diziden Aralık, Noel başlıklı parçayı seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisinden Aralık, Noel başlıklı parçayı dinlediniz. Piyanist Victoria Posnikova seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'te Yorumlar Yorumcular programında Tchaikovsky'nin solo piyano için Mevsimler başlıklı dizisinin tümünü piyanist Victoria Posnikova'nın yorumuyla sunduk. Programımızın kalan süresini Tchaikovsky'nin kısa piyano eserleriyle değerlendirmek istiyoruz. Piyanist Victoria Posnikova önce hüzünlü şarkıyı seslendiriyor.

Piyanist Victoria Posnikova, Çaykovski'nin hüzünlü şarkısını seslendirdi. Şimdi de bestecinin Un Poco di Chopin başlıklı parçasını sunuyoruz.

0: Piyanist Victoria Posnikova, Tchaikovsky'nin Un Poco di Chopin başlıklı eserini seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programını Büyük Rus besteci Piotr İlyich Tchaikovsky'nin Mevsimler başlıklı piyano dizisine ayırmıştık. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Seval Köksal, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün saatlerimiz 15'i gösterirken hafta sonunun enerjisini stüdyomuza taşıyor ve yönümüzü dünyanın dinamik ritimlerine çeviriyoruz. Küresel ritimler dünyanın dans pistleri başlığı altında buluşturduğumuz bu programımızda insanı ritmiyle yakalayan modern dünya müziği eserlerine kulak vereceğiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılay ile birlikte canlı gitarların, yürüyen bas hatlarının ve tropikal esintilerin öne çıktığı programımıza Güney Amerika ve Karayip Havzası'nın neşeli ritimleriyle başlıyoruz. Brezilyalı müzisyen Seu Jorge'nin söz ve bestesini kendisinin yazdığı 2011 tarihli Musicas para Churrasco Volume 1 albümünde yer alan Amiga da Minha Mulher şarkısıyla başlıyoruz.
2: Ela é amiga da minha mulher.
3: Pois é, pois é.
2: Mas vive dando em cima de mim.
3: Enfim, enfim.
2: Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração.

Sırada Amerikalı dance pop ikilisi Sophie Tucker ile Malili çift Amadou ve Mariam'ın 2021 yılında ortaklaşa yayınladığı Mon Cheri adlı hareketli tekli var. Söz ve bestesi ekibe ait olan bu çalışma, Batı Afrika enstrüman tınılarını modern elektronik dans baslarıyla buluşturuyor.

Fransız Brezilyalı pop grubu Kaoma, 1989 tarihli World Beat albümünde yer alan Lambada şarkısının dijital platformlar için yenilenmiş Original Radio Edit kaydıyla sıradaki şarkımız olacak. Bestesi Bolivyalı Los Cuyarcas grubuna ait olan bu dünyaca ünlü eser, geleneksel Bolivya ant müziği melodisini kıpır kıpır Karayip ritimleriyle harmanlıyor.

Arjantinli rock topluluğu Enanitos Verdes, 2006 çıkışlı Pescado Original projesinin ardından yayınlanan Mates and Charles albümünden Frances Limon şarkısıyla stüdyomuzda. Söz ve bestesi grubun solisti Marciano Cantera'ya ait olan bu eser radyolarınızda.

Pervanede şimdi flamenco rumba müziğinin dünyaca ünlü simgesi Gypsy Kings grubunun iki büyük klasiğini peş peşe dinliyoruz. Grubun önce 1989 tarihli Mozaik albümünde yer alan ve orijinali Domenico Modugno'ya ait olan İtalyan klasiği Volare yorumuna kulak veriyoruz. Hemen ardındansa en sevilen eserlerinin yer aldığı özel çalışmadan Nicolas Reyes ve Tonino Baliardo bestesi olan Bamboleo'nun duru akustik gitar ve el çırpma ritimlerine dayanan dans versiyonunu dinliyoruz. Penso con sueño parasido.

0: Dünya müziğinin önemli isimlerinden Manu Chao, söz ve bestesini kendisinin yazdığı 2001 tarihli Proxima Estación Esperanza albümünden Me Gustas Tu şarkısıyla karşımızda. Basit bir akustik gitar riffi ve arkadan gelen sürekli reggae pop ritmi üzerine kurulu olan bu parça, tüm dünyada dans pistlerinin en çok çalınan hafif tempolu eserlerinden.
1: De la noche en San Salvador, El Salvador.
2: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
3: Me gustan los aviones, me

İspanyol flamenco pop grubu Las Ketchup, 2002 çıkışlı Hijas del Tomate albümünden tüm dünyada liste başı olan The Ketchup Song Aserehe şarkısının Spanglish versiyonuyla yayında. Söz ve bestesi Manuel Ruiz'e ait olan şarkı sizlerle.

İspanyol flamenco elektronika topluluğu Chambao, 2005 tarihli aynı adlı albüme adını veren Poquito a Poco şarkısıyla stüdyomuzda. Söz ve bestesi Eduardo Casano'ya ait olan bu modern kayıt sizlerle.

0: aclaró.
1: Yönümüzü Arjantin ve Uruguay'ın elektro tango sahnesine çeviriyor. Bajo Fondo ile Meksikalı pop sanatçısı Julieta Venegas'ın ortaklığına kulak veriyoruz. Grubun 2007 tarihli Mar Dulce albümünde yer alan, söz ve bestesi Gustavo Santaolalla'ya ait olan bu yüksek tempolu parça, keman ve bandoneon hatlarını elektro tango ritimleriyle birleştirerek dinleyiciyi doğrudan dans pistine davet eden bir diğer şarkımız.

Arjantinli Electro Tango projesi Otros Aires, 2004 tarihli kendi adını taşıyan ilk albümünden Milonga Sentimental yorumuyla sizlerle. Bestesi Sebastian Piana'ya ait olan bu geleneksel Milonga dans ritmi radyolarınızda.

Müzikal sınırları eriten Karavana topluluğu ile Balkan üflemeli bando müziğinin efsane ismi Boban Marković'in Roma Flamenco albümünden ortaklaşa kaydettiği Tango Citano şarkısı radyolarınızda.

Paris merkezli Fransız ve Arjantinli müzisyenlerden oluşan Gotan Project, Tango 3.0 Live canlı performans albümünde yer alan Mi Confession şarkısıyla stüdyomuzda. Söz ve bestesi Philip Cohen Solal, Christoph Müller ve Arjantinli rapçi Cosmos'a ait olan parça radyolarınızda.

0: Balkan müziğinin dünyaca tanınan ismi Goran Bregovic, 2000'li yıllardaki derleme ve film müziklerini içeren piyes albümünden Get the Money şarkısıyla bizlerle. Söz ve bestesi Bregovic'e ait olan parça, dinleyiciyi doğrudan harekete geçiren yüksek enerjili bir yapıya sahip.
1: Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth, we're gonna play.

Programımızın finalini Belçikalı elektronik müzik dehası Stromae'ın 2013 tarihli dünya çapında ses getiren Racine Carré albümünde yer alan Ave Cesare parçasıyla yapıyoruz. Söz ve bestesi Stromae'ya ait olan bu yüksek tempolu eser, Yeşilburun Adaları'nın geleneksel morna ritmini modern Avrupa elektro dans altyapısıyla buluşturuyor. Pervanede bugün modern dünyanın gürültüsünü neşeli bir ritme dönüştürdük. Dünyanın farklı kıtalarından yükselen modern, dinamik ve nitelikli dans şarkılarına kulak verdik. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler'le birlikte hepinize neşeli ve harika bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yepyeni bir tema ve müziklerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Programın ilk eserinde piyanonun tanıdık melodisi günün atmosferine sıcak ve akıcı bir başlangıç yapıyor. Paul de Senneville'in kızı Adele'in için bestelediği Ballade pour Adele'in yıllar içinde pek çok dinleyenin hafızasında yer eden özel eserlerden biri oluyor. Jakob Ledegaard'ın yorumunda eser yalın piyano tınısıyla bu hoş başlangıca eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Jakob Ledegaard'ın piyanosundan Paul de Senneville'in Ballade pour Adeline adlı eserini dinledik. İlk eserin romantik piyano çizgisinin ardından cellonun hem ritmi hem melodiyi üstlendiği farklı bir yorum geliyor. Daft Punk'un sevilen eseri Get Lucky, Rachel Lander'ın cello yorumuyla giderek zenginleşiyor, her yeni cümle eserin enerjisini biraz daha belirginleştiriyor. Bu tanıdık eserin farklı yorumu sizlerle.

Rachel Lander'ın cello yorumuyla Daft Punk'ın Get Lucky adlı eserini dinledik. Cello'nun ritmik enerjisinin ardından günün akışına daha narin bir renk eşlik ediyor. Journaling is Rose Ink, arp ve celesta'nın parlak tınılarıyla

Bailitcore Oda Müziği topluluğu yorumuyla Journaling'in Rose Ink adlı eseri dinledik. Sıradaki eser Rus romantizminin en zarif anlatıcılarından Pyotr İliç Çaykovski imzasını taşıyor. Opus 71 A Fındık Kıran Suite'nin Çiçeklerin Valsi bölümü, doğanın büyüleyici dönüşümünü ve çiçeklerin zarif dansını seslerle resmeder. Melodiler doğanın uyanışını hatırlatan bir zarafetle ilerler, çiçeklerin sessiz ama görkemli dansı, zamanın içinden süzülen bir düş gibi yankılanır. Şimdi çiçeklerin bu büyüleyici valsiyle buluşalım.

Pyotr İliç Çaykovski bestesi Opus 71'a Fındık Kıran Suitinin Çiçeklerin Valsi bölümünü Alberto Lizio yönetimindeki Londra Festival Orkestrası yorumundan dinledik. Sıradaki konuğumuz Franz Liszt'in büyük Paganini etütlerinden La Campanella, piyano edebiyatının göz alıcı ve en zorlu eserlerinden biri. Besteci bu eserde Paganini'nin keman için yazdığı temayı piyanoya uyarlayarak teknik ustalığın sınırlarını zorlar. Virtüozluk ve zarafet bir araya gelir, parmaklar tuşlarda adeta bir dans sergiler. La Campanella, İtalyanca'da küçük çan anlamına gelir ve müziğin içinde bu çan seslerini anımsatan ince parlak notalar duyulur. Yüksek tempolu geçişleri ve hafif dokunuşlarıyla müziğin sınırlarını zorlayan piyanistlerin en büyük meydan okumalarından biri haline gelir. Bugün Liszt'in bu etkileyici eserini Lang Lang'ın yorumundan dinliyoruz.

Franz Liszt'in düzenlemesiyle Paganini'nin muhteşem etütlerinden 141 sayılı etüdün 3. bölümü La Campanella'yı Lang Lang yorumuyla dinledik. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Radyo 3 Atmosfer programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Liszt'in piyanoda kurduğu parlak virtüözlüğün ardından anlatı bu kez kemanın başrolde olduğu güçlü bir tangoya dönüşüyor. Danimarkalı besteci Jakob Gehl'in 1925'te sessiz film Don Q Son of Zorro için yazdığı Tango Jalousisi, kıskançlığın gerilimli duygusunu tango ritmiyle buluşturuyor. Perdeden taşan bu kıskançlık hikayesi şimdi tangonun

Kemandan Niklas Valentin, Şef Nabil Şehata yönetimindeki Güney Vestfalya Filarmoni ile Jakob Gill'in Tango Jalousi adlı eserini dinledik. Sıradaki eser İspanyol besteci Pablo de Sarasate'nin ünlü Carmen Fantazisi. Bu yorumda Sarasate, Bizet'in Carmen operasından aşina olduğumuz o canlı temaları kemanın büyülü diline taşıyor. Hilary Hahn'ın zarif kemanıyla Paavo Järvi yönetimindeki Fransa Radyosu Filarmoni Orkestrası eşliğinde bu tanıdık melodilerin hafif rüzgarını hissedeceğiz. Şimdi bu tanıdık notalarla buluşmak üzere kendimizi müziğin akışına bırakalım.

Pablo de Sarasate'nin Carmen Fantezisi'ni Hilary Hahn'ın kemanıyla Pau ve Yarve yönetimindeki Fransa Radyosu Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Sırada Uşant Adası'ndan gelen yalın bir piyano anlatısı var. Jan Tiersen'in Uşant Adası'ndaki farklı notalardan esinlenerek hazırladığı bu seçki de her eser adanın başka bir köşesini taşıyor. Porzgore, sade piyano cümleleriyle denizle çevrili bu coğrafyanın dingin ve içe dönük yüzünü yansıtıyor. Adanın bu kıyısından yükselen piyano şimdi kendi hikayesini anlatıyor. Dinliyoruz.

Jean Tiersen'in piyanosundan Porzgore adlı eseri dinledik. Programımızın son eseri günün içinden geçip kalan duygulara küçük bir gökyüzü aralıyor. Luke Faulkner'ın Stargazing yani Yıldızları İzlemek adlı eseri piyanonun yalın cümleleriyle insanın kendine yaklaştığı o dingin anları hatırlatıyor. Her nota günün telaşını biraz geride bırakırken içimizde sakin bir alan açıyor, sanki gökyüzüne bakıp hiçbir şey söylemeden de anlaşılabilen o güzel anlar gibi. Dinliyoruz.

Luke Faulkner'ın piyanosundan Stargazing adlı eseri dinledik. Atmosferi kalpte hafif bir iz bırakan bu ince piyano anlatısıyla tamamlıyoruz. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Yeni bir denklemle karşı karşıyayız dedi. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok, dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz, dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hane halkının Türk lirasına olan talebinin güçlü olduğunu söyledi. Karahan, İstanbul'da JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumuna katıldı. Karahan, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun Haziran'da %32'lere gerilediğini belirtti. CHP'nin 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Doğa makinelerine sadece 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Şimdi sıra işletmelerde. Otel, restoran ve kafe gibi işletmelerin Ekim ayı sonuna kadar Doğa'ya kayıt olması gerekiyor. Hedef, yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazandırılması. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapı Kule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek de

0: bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkeleri yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri dinlediniz.
1: Radyo 3. İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Progresif metal ve cent sahnesinin önemli isimlerinden biri olan İngiliz grup Monuments'la programımız başlıyor. Grubun teknik dehasını yansıtan 2022 çıkışlı In Stasis albümünün kapanış parçası The Sumerian, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Gentrifflerini ve tol tınılarını karanlık fütüristik ses manzaralarıyla harmanlayan tek kişilik proje Lunar Ride, konsept serisinin güçlü halkalarından biri olan Borrowed Time 9'la şimdi ileri frekansta.

Avustralya'nın progresif metal sahnesine kazandırdığı en özgün topluluklardan biri olan Ebony Worry'nin 2020 tarihli The Long Dream One albümünden dinliyoruz Introvection.

Şimdi gitarist Vitali Şemetovets'in enstrümantal projesi Omnibing'le devam ediyoruz. Son teklisi Infiltrator, TRT Radyo 3'te.

Rotamızı yeniden Avustralya'ya çeviriyoruz. Multi-enstrümantalist Bodine Virihana 2024 tarihli çalışması Fates and Futuro ile bizlerle.

Müzisyen Nikolay Şerbakov tarafından hayata geçirilen modern metal projesi Rise and Ends, yeni çalışması Moment of Truth'la şimdi ileri frekansta.

Caz, füzyon, elektronik ve cent öğelerini kusursuz bir estetikle harmanlayan Polonyalı gitarist Jakub Zdzieski'nin 2015 yılında yayınlanan albümünden dinliyoruz şimdi, Fall of Logic.

Sırada alternatif metalin agresif yapısını atmosferik katmanlarla birleştiren Asava yer alıyor. Grubun yaklaşan albümlerini müjdeleyen teklisi Lay, TRT Radyo 3'te.

Sırada müzisyen Sam Beck tarafından hayata geçen enstrümantal progresif metal ve djent projesi Echo Spiral var. 2018 tarihli albümün isim parçasıyla beraberiz şimdi Secret Passage.

İleri frekansın son konuğu progresif metal ve cent sahnesinin en üretken gitaristlerinden biri olan Situai. Sanatçının Diraxia adlı parçasıyla bugün sizlere veda ediyoruz. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize keyifli bir akşam dileriz. Hoşça kalın.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programı

Sahnede 70'ler, 80'ler ve 90'lar. Bir saat boyunca plaklardan kasetlere, Walkman'den CD'ye uzanan renkli bir yolculuk sizleri bekliyor. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta 2003 yılında hayata veda eden Amerikalı caz flütçüsü Herbie Mann, takvimler 1974 yılını gösterirken Billboard Dans listesinin bir numarasında İspanyol müzisyen Fernando Arbex'in grubu Barabas cover'ı Hijack.

1960'lı yılların sonlarında kurulan 70 ve 80'lerde özellikle funk ve diskoyu sert ritimler, güçlü baslar ve DJ'lik kültürüne uygun groove yapısıyla birleştirip kulüp müziğine yön veren Fatback Band ve 1976 yılından Night Fever.

Sergio Mendes ve grubu Brazil 66 yorumuyla hit olan Maşkenada'yı 1976 yılında Kanadalı Serge Fontan yorumuyla sunduk sizlere. O günlerde Serge Fontan'ın listelerdeki zorlu rakiplerinden Fransız yıldız Sacha Distel, İsveçli Harpo'nun 1975 yılında listelerde bir numara olan şarkısı Movie Star'ı Fransızca sözlerle yeniden kaydetmiş ve büyük ilgi görmüştü. Radyolarınızda Baby Star ve Sacha Distel.

1977 yılında gösterime giren George Lucas efsanesi Star Wars, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher'lı kadrosuyla gişede hasılat rekoru kırmıştı. Star Wars çılgınlığı sadece sinemalara değil, dans pistlerine de hareket getirdi. Örnek mi? Galaxy 42, John Williams imzalı filmin temasını disco ritimleriyle yeniden yorumladı. Pop to Rock, nostalji turundasınız.

Star Wars'u hatırladıktan sonra nihayet 80'lere ulaşıyoruz. Martinikli disco grup Kuba ile müstesna Gibson Brothers, 70'lerin sonlarında sağladıkları başarının yavaş yavaş kaybolmaya başladığı 1981 yılından Cartier La Tang.

Tight Fit buradaydı. 1982 yılında İngiltere listelerinde ilk onda, biraz da ABBA şarkılarını anımsatan The Millionaire's cover'ı Fantasy Island dinledik. Tight Fit zirve mücadelesine devam ederken disco grup Imagination 80'lerin efsane 45'likleri arasına adını yazdıracak Just an Illusion'la Avrupa'yı çoktan etkisi altına almıştı bile.

80'lerin en yenilikçi ve sıra dışı gruplarından The Art of Noise. Dönemin özelliği olarak çoğu synthpop grubu klavye ve drum machine kullanırken The Art of Noise, kapı çarpması, araba sesi, bağırışlar, nefesler ve konuşma parçalarını müziğin temel malzemesi haline getirdi. Amaçları yıldız kültürünü değil, müziği öne çıkarmaktı. Grubun en dikkat çeken üyeleri Yes kariyerli Trevor Horn ve klavyecisi Ann Dudley'di. Bu arada Ann Dudley'i son dakikalara doğru çok farklı bir projede yine sizlerle buluşturacağız ama önce The Art of Noise ve 1984'ün en iyilerinden Close to the Edit.

1984'ten 85'e geçerken elektronik ritimlerin yükselişiyle pop müziğin korkulu rüyası Italo Disco fırtınası listelere damgasını vuruyordu. Anfrando Maiola ve Stefano Cundari, Italo Disco efsanesi Koto. Radyolarınızda Wizards, hemen ardından sürpriz bir isim burada olacak ama önce Koto.

0: Caz efsanesi Herbie Hancock buradaydı. 1984 yılında yayınladığı Sound System albümünden Electro Funk, Afrika ritimleri ve caz unsurlarını bir araya getirdiği Junko dinledik. Sizlere iki şarkı önce The Art of Noise'u sunarken grubun klavyecisi Ann Dudley yine bizlerle olacak demiştik. Sözümüzü de tutuyoruz. Killing Joke grubu üyesi Jazz Coleman'la 1990 yılında Kahire ve Londra'da kaydettikleri Songs from the Victorious City albümünden Mısır tarihi, çarşıları, minareleri ve şehir atmosferinden ilham alan Minarets and Memories.
1: Come on, you can dance with me.

0: 90'lara Orta Doğu motifleri eşliğinde adım attık ama şimdi çok farklı bir kulvara gidiyoruz. 1991 yılında Das Boot'la Almanya'da tekno müziğin akım şarkılarından birine sahip olan Alex Christensen efsanesi United Six. Kraftwerk'in açtığı elektronik yolda yürüyen grup 1993 yılında Love Sees No Color'la Avrupa'da ilk ondaydı. Pop Turak, United Six ve onun beyni Alex Christensen'i takdim eder.
1: Hello, this is Alex Christensen and you are listening to Pop Do Rock on TRT Radio 3. Enjoy. Love, Steve, Snow, Calabar.

Pop Durak Nostalji Turu'nda final zamanı. Takvimler 1996 yılında. Bruno Sanchioni projesi BBE. İspanya ve İngiltere'de bir numarada Seven Days and One Week.

Serkan ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Amerikalı topluluk The Bad Plus'ın çalışmalarından seçtiklerimize kulak vereceğiz. The Bad Plus, 2000 yılında ABD'nin Minneapolis kentinde kurulmuş, çağdaş cazın en yenilikçi ve en etkili topluluklarından biridir. Grup, caz ile rock, pop, klasik müzik ve avantgard unsurları bir araya getiren yaklaşımıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. The Bad Plus'ı farklı kılan özelliklerden biri, rock ve pop parçalarını caz estetiği içinde yeniden yorumlamalarıdır. Topluluk piyanist Ethan Iverson, basçı Reid Anderson ve davulcu Dave King tarafından 2000 yılında kuruldu. İlk albümleri 2003 yılında These Are Vistas adıyla yayımlandı ve büyük ilgi gördü. Şimdi bu albümden Big Eater, Guilt.

The Bad Plus'ın en önemli özelliklerinden biri daha önce de belirttiğimiz gibi rock ve pop parçalarını caz anlayışıyla yorumlamalarıdır. Şimdi dinleyicimiz Smells Like Teen Spirit ve The Heart of Glass buna en iyi örneklerdir.

The Bad Plus da 2017 sonunda Ethan Iverson gruptan ayrıldı ve yerine piyanist Orin Evans geçti. 2021'de Evans da ayrılınca grup radikal bir karar aldı, piyano üçlüsü formatını bıraktı ve dörtlüye dönüştü. Gruba gitarist Ben Maunder ve saksafoncu Chris Speed girdi. Bu değişim grubun müziğine daha deneysel ve gitar ağırlıklı bir karakter kazandırdı. Topluluğun müziğinde güçlü ritmik yapı, rock enerjisi, karmaşık armoniler, kolektif doğaçlama, mizah ve sürpriz öğeleri bir arada bulunur. Eleştirmenler onları sıklıkla 21. yüzyıl cazının en özgün topluluklarından biri olarak değerlendirmiştir. Şimdi grubun son çalışması 2024 yılına ait Complex Emotions'dan sizler için seçtiklerimize kulak verelim. French Horns, Carrier ve Cupcakes One dinleyeceğimiz ilk besteler.

Bu yılın başında The Bad Plus'ın kurucu üyeleri Reid Anderson ve Dave King yaklaşık 25 yıllık kariyerlerinin ardından grubun 2026 sonunda faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Böylece modern caz tarihinin en etkili topluluklarından birinin hikayesi kapanmaya hazırlanıyor. Biz de programımızın sonlarına yaklaşırken topluluğun son albümü Complex Emotions'dan iki beste daha sunuyoruz sizlere. Deepwater Sharks ve Kazaban.

Değerli radyo iş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Hardun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: 6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 12 Aralık 2015 Cuma akşamı verdiği konserin tekrar yayınını sunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundayız. Salondaki stüdyomuzdan sesleniyoruz sizlere. Şu sıra salondaki ışıklar kapalı, sadece izleyici bölümünün ışıkları salonu aydınlatıyor. Birazdan ışıklar açılacak ve orkestra üyeleri salona gelmeye başlayacaklar. Bu akşam orkestrayı Marek Piarowski yönetiyor. 1951 Wrocław doğumlu Polonyalı sanatçı yönetecek orkestrayı ve yine biraz Polonya, biraz İsveç diyebiliriz. Peter Jablonski'nin piyanosuna orkestra eşlik edecek. Babası İsveçli, annesi Polonyalı Peter Jablonski biraz sonra orkestra ile birlikte sahnede olacak. Bu akşam ilk bölümde Prokofiev'in 1917 yılında bestelediği 3 numaralı Opus 26 Do Majör piyano konçertosu var. 3 bölümlük eser Andante Allegro, Tema con Variazione, Allegro ma non troppo başlıklarını taşıyor bölümler. Ardından Çaykovski'nin orkestra Opus 74 Patetik Senfonisini, 6. senfoniyi seslendirecek ve bu akşamki konserimiz sona ermiş olacak. Marek Piarowski, ülkemizde birçok kez bulunmuş bir sanatçı, şef, 30 yıldan daha fazla bir süredir hiç ara vermeksizin Polonya'da tüm ulusal orkestralarla ve radyo orkestralarıyla konserler vermiş bir sanatçı. Piarowski, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ortak çalışmalar yürütüyor. Birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Mısır, İsrail, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore gibi ülkelerde de orkestralar yönetmiş bir sanatçı. Biraz da Jablonski'den söz edelim. Biraz önce de söylediğim gibi Jablonski İsveç doğumlu, Polonyalı bir baba, İsveçli bir annenin oğlu. Perküsyonla başlamış müzik hayatına Malmö Konservatuvarı'nda hem perküsyon hem piyano çalmış, öğrenimi görmüş 82-86 arasında. Daha sonra New York'ta caz kulüplerinde daha 9 yaşındayken davul çalmış ve 12 yaşındayken Mozart'ın 453 köh sayılı konçertosunu yorumlamış. 1989'da İngiltere'ye geçmiş. Burada kompozisyon, bestecilik, şeflik eğitimi almış Royal College of Music'te. Peter Jablonski birazdan Prokofiev'in Do majör piyano konçertosunu, 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek orkestramız.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde. Prokofiev 1917 yılında bestelemiş konçertoyu. En popüler konçertosu denilebilir. Kısa bir sürede bitirmiş konçertosunu ve 1921 yılını bulmuş konçertonun tam olarak tamamlanması. Bu yıllarda Prokofiev Sovyet devrimi sırasında ülkeyi terk etmiş ve daha sonra 15 yıl sonra tekrar ülkesine dönmüş bir sanatçı. 5 piyano konçertosu arasında sadece bu konçerto, klasik 3 bölümlü konçerto tarzına uygun Prokofiev eserleri arasında. Çok sevdiği Do majör tonunda yazmış bu eseri. Yine de final bölümü La minör ile başlamış ve yavaş bölümde Mi minör tonunda bitmiştir. Evet, Sergei Prokofiev'in piyano konçertosu için Marek Piarovski ile birlikte Peter Yablonski sahnedeki yerlerini aldılar. Şimdi bu 3 bölümlük 3 numaralı Opus 26 piyano konçertosunu dinliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Prokofiev'in Opus 26 3 numaralı Do Majör Piyano Konçertosu'nda Peter Yablonski'ye eşlik etti. Alkışlar hem orkestra hem de Peter Yablonski için. Marek Piarovski ile alkışların sonrası kulise döndüler ve tekrar sahneye geldiler. Şu anda birlikte izleyicileri selamlıyorlar. Her zaman olduğu gibi konuk sanatçıya çiçek sunuldu. Alkışlar devam ediyor. Bakalım Yablonski piyanonun başına tekrar geçecek mi? Çiçekler Konzertmeister'e teslim edildi. Orkestra adına

Julie de yalçın Ditken aldı çiçeği ve Yablonski ve Marek Piarovski tekrar kulise döndüler. Alkışlardan da duyuyorsunuz. Muhtemelen iki sanatçı tekrar gelecek. Evet. Yablonski tek başına geldi ve piyanosunun başına oturdu.

Evet, bu akşamın konuğu Peter Yablonski, Prokofiev'in piyano konçertosunu çaldı. Yaklaşık 30 dakikalık bir eserdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Piarovski yönetiminde eşlik etti. Yablonski ısrarlı alkışlar sonucunda Debussy'nin bir parçasını, kısa bir eserini yorumladı. Ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan yaptığımız canlı yayınımız devam ediyor. Bu akşamki programda Peter Yablonski,

Yablonski, piyanist Peter Yablonski, Prokofiev'in 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Marek Piarovski yönetiyordu. Biraz sonra başlayacak olan eser Çaykovski'nin Patetik Senfonisi Opus 74 Si minör, Adagio Allegro non troppo, Allegro con grazia, Allegro molto vivace ve finale Adagio Lamentoso başlıklı 4 bölümden oluşuyor. Türkiye'de ilk kez 27 Kasım 1943 yılında seslendirildi bu eser. Ernst Praterius yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yorumladı bu eseri. Çaykovski Patetik Senfoni'yi çok önemsiyor ve en beğendiğim eserimdir diye bir mektubunda söz ediyor. Ama seslendirilişinden tam 9 gün sonra da yaşama veda ediyor Piotr Ilyich Çaykovski. Biraz sonra bu gece orkestrayı yöneten Marek Piarovski, evet şimdi alkışlarla sahneye geliyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birçok kez birlikte olduğu izleyicileri selamladı ve orkestrasına dönüyor ve Çaykovski'nin 6. senfonisi, Patetik Senfoni'yi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Piarovski yönetiminde seslendiriyor.

Sevgili müzikseverler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Marek Piyarovski yönetiminde Çaykovski'nin Opus 74 Patetik Senfonisini seslendirdi. 4 bölümlük bir eserdi. Adagio Allegro Non Troppo, Allegro Con Grazia, Allegro Molto Vivace ve Finale Adagio Lamentoso başlıklarını taşıyordu bölümler. Marek Piyarovski orkestra üyeleriyle birlikte izleyicileri selamlıyor. Yaklaşık 45 dakikalık bir eserdi ve ikinci bölümün tek eseriydi. İlk bölümde de hatırlayacağınız üzere Prokofiev'in 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Peter Yablonski ve orkestra Yablonski'ye eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan yaptığımız yayınımızın sonuna geliyoruz. Orkestra, Şef Piyarovski ve izleyiciler ortak bir noktada bu alkışlarda buluşuyorlar. Piyarovski'ye çiçek sunuldu. Muhtemelen evet, o da aynı şekilde orkestra üyelerinden bir kadın sanatçıya bu çiçeği sundu. Alkışlara orkestra ile birlikte karşılık veriyorlar ve böylelikle bu haftaki konserimizi bitiriyoruz. Haftaya Cuma yine 20 sularında buluşmak üzere. Hepinize Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan mutlu akşamlar diliyoruz ve mikrofonlarımızı Ankara Radyosu'na bırakıyoruz.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 12 Aralık 2015 Cuma akşamı verdiği konserin tekrar yayınını sunduk.
1: Radyo 3

Küçük Konser başlıyor. Programımızda yer alan ilk eser Max Bruch'un Opus 26 Sol Minör Keman Konçertosu. Stefan Günzenhauser yönetimindeki Slovakya Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Solist, kemancı Takako Nishizaki.

Max Bruch'un Opus 26 Sol Minör Keman Konçertosu'ndan Adagio başlıklı bölümü, kemancı Takako Nishizaki solistliğinde Stefan Gunzenhauser yönetimindeki Slovakya Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Antonin Dvorak'ın Opus 88, 163 sayılı 8 numaralı senfonisi var. Eserin Adagio başlıklı bölümünü N.M. Järvi yönetimindeki İskoçya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan sunuyoruz.

Antonin Dvorak'ın Opus 88-163 sayılı 8 numaralı senfonisinden Adagio başlıklı bölümü Nemeyer yönetimindeki İskoçya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Programımızın son eserini Brahms'tan seçtik. Bestecinin Opus 102 Keman ve Violonsel için ikili konçertosundan Vivace Non Troppo başlıklı 3. bölümü sunuyoruz sizlere. Kemancı Tianma Yang ve violonselci Gabriel Schwabe'ye Anthony Witt yönetimindeki Berlin Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Johannes Brahms'ın Opus 102 Keman ve Violonsel için ikili konçertosundan Vivace non troppo başlıklı 3. bölümü dinlediniz. Kemancı Tian Wayang ve violonselci Gabriel Schwabe'ye Anthony Witt yönetimindeki Berlin Senfoni Orkestrası eşlik etti. Küçük konser sona erdi.
1: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.
2: Ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.
3: TRT Radyo 3.
4: Saat 22.
5: Haberler.
4: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirten Erdoğan, yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boaka ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile de çalışma yemeğine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisiyle F-35 sürecini değerlendirdi. Bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz dedi. Katsa'da yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Fidan, NATO zirvesi yayınlarındaki katkısı için TRT'ye de teşekkür etti. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı

0: Caminin tekrar açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Duran Ayasofya'dan yükselen ezanlar inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir ifadesini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Türk savunma sanayinin ve insansız hava araçlarının geldiği seviyenin ne kadar önemli olduğunu NATO zirvesiyle teyit etmiş olduk dedi Müslim Sarı. CHP olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu, Washington'ın da bunu kabul ettiğini açıkladı. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. İspanya ile Belçika yarı final bileti için karşı karşıya geliyor. Saat 22'de başlayan mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az

bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

0: Ses Teriyakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Programımızın bu akşamki ilk konuğu Opeth. Topluluğun death metal köklerinden büyük ölçüde uzaklaşıp, progressive rock, folk ve klasik 70'ler prog etkilerini çok olgun bir bestecilikle birleştirdiği albümleri In Coda Venenum'dan seçtiğimiz Width of a Circle'la TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan yayınımız başlıyor.

Sırada Sisare topluluğu var. Önceleri daha heavy metal etkileşimli bir yorumu olan, zaman içinde post-rock ve progressive rock gibi türlere yönelen grubun çok başarılı 2018 yılı çalışması Leaving the Land albümünden seçtiğimiz şarkısı Escape radyonuza geliyor.

Sırada yeni albümleriyle 50 Quid Landscape var. Yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra gelen dönüş albümü Rogue Planet'te grup, önceki atmosferik çizgisini korurken post-rock ve alternatif rock dokunuşlarıyla da zengin bir çalışma ortaya koyuyor. 50 Quid Landscape'in yepyeni iki bölümlü şarkısı Few and Far Between ile Radyo 3'te programımız devam ediyor.

Yeni albümlerden seçkimize Crown Lens ile devam ediyoruz. Grup son albümleri Apocalypse'de özellikle Rush topluluğu etkisinin duyulabildiği, 1980'ler Progressive Rock yorumunu temel alıp modern renklere de yer verdiği bir albüm hazırlamış. Crown Lens'in yeni albümünden seçtiğimiz Through the Looking Glass radyonuza geliyor.

River Sea grubuyla devam ediyoruz. Mark Atkinson ve klavyeci gitarist Robin Armstrong ikilisinden oluşan projeden dinleyeceğimiz Wiser radyonuza geliyor.

Charles Grace Peters'ın projesi Grease'le devam ediyoruz. Tüm müziğin besteleri ve yaylı enstrümanların aranjelerinin yanı sıra gitarları ve piyanoyu da çalan bu yetenekli müzisyenin 2022 yılı albümü Polar Coral'dan bir şarkısını dinleyeceğiz. Without Her.

İsveçli grup Jono ile devam ediyoruz. Solist Johan Norby'nin solo projesi olarak başlayan Jono, yaptığı 3 başarılı albümle bir solo proje olmaktan çıkıp bugünkü üyeleriyle yerini sağlamlaştırdı. Grubun Life adındaki albümlerinden seçtiğimiz No Return radyonuza geliyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Bu akşam son olarak efsane bir isim Van der Graaf Generator'dan akıcı bir şarkı Repeat After Me'yi dinleyeceğiz. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda yeniden buluşmak dileğiyle müzik dolu günler, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları, her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz, TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota ile yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Dave Sloanaker Big Band'in Shift the Paradigms albümünden 5 parça yer alacak. Kalabalık bir müzisyen kadrosunun yer aldığı albümden ilk olarak David Sloanaker'ın bir bestesi olan Dash Cam adlı parçayı dinleyeceğiz. Trombon soloda Aido Meşulum, tenor saksafon soloda Tom Luer yer alıyor.

Dave Sloanacre Big Band'in Shifty Paradigms albümünden ikinci olarak bir Fred Hamm bestesi dinleyeceğiz. Bye Bye Blues. Bariton saksafon solo'da Adam Schroeder, trompet solo'da Roy Stout var.

Dave Sloan Big Band'in Shifty Paradigms albümünden şimdi Dave Sloan bestesi olan ve albüme de adını veren Shifty Paradigms adlı parçayı dinleyelim. Bass trompet soloda Bill Reichenbach, soprano saksafon soloda Bob Shepard yer alıyor.

Dave Slonaker Big Band'in Shifty Paradigms albümünü dinlemeyi yine Dave Slonaker'ın bir bestesi olan Third and Four adlı parçayla sürdürüyoruz. Piyano solo'da Ed Check, trompet solo'da Clay Jenkins, trombon solo'da Charlie Morillas, alto saksafon solo'da Bob Shepard, bass solo'da da Edwin Livingston yer alıyor.

Dave Sloanaker Big Band'in Shifty Paradigms albümünden son olarak yine bir David Sloanaker bestesi dinleyeceğiz. Roundabout. Trompet solo'da Ron Stout, tenor saksafon solo'da Rob Lockhart var.

TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Kanadalı trompetçi Ingrid Jensen'ın Landings albümünden de 3 parça yer alacak. Albümde kendisine davulda John Wicken, gitarda Marvin Sewell, orada da Gary Versace eşlik ediyor. Albümden ilk olarak George Coleman'ın Amsterdam After Dark adlı bestesini dinleyelim.

Kanadalı trompetçi Ingrid Jensen'ın Landings albümünden ikinci olarak gitarist Marvin Sable'ın bestesi olan The Workers Dance adlı parçayı dinleyeceğiz.

Kanadalı trompetçi Ingrid Jensen'ın Landings albümünden son olarak organist Gary Versace'nin bir bestesi olan Many Homes, Many Places adlı parçayı dinliyoruz.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Jan Sibelius'un Do Majör 7. Senfonisine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Melanie Boni ile başlıyoruz. Erken yaşlarında piyano çalmayı kendi kendine öğrenen ve 16 yaşında Paris Konservatuarı'nda Cesar Franck'ın öğrencisi olan bestecinin orkestra için Üç Efsanevi Kadın adlı dizisinden Salome başlıklı eserini Rumon Gamba yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Melanie Boni'nin Opus 100 Salome adlı eserini Rumon Gamba yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Orlan Delasio'ya ait 1604 tarihli bir motet ve Germain Taifer'in klarinet ve piyano için arabeskiyle devam ediyoruz.

Orlan de la Sue'nün 1604 tarihli motetini ve ardından Germain Taillefer'in 1973 yılında kaleme aldığı Arabesk adlı eserini dinledik. Antonio Vivaldi'nin iki keman, iki oboa ve fagot için yazdığı Re majör konçertosu var sırada.

Sergio Azzolini yönetimindeki Camerata Bern topluluğu Vivaldi'nin iki keman, iki obua ve fagot için re majör konçertosunu seslendirdi. Paul Morris'in saksafon ve orkestra için 1955 yılında bestelediği Provence Manzaraları adlı suite ile devam ediyoruz.

Paul Morris'in Provence Manzaraları başlıklı suitini saksafonda Julia Nolan ve CBC Vancouver Orkestrası seslendirdi. Handel'e atfedilen fakat daha sonra Giovanni Battista Ferrandi'nin bestelediği ortaya çıkan Meryem'in Gözyaşları başlıklı kantat var sırada.

Giovanni Battista Ferrandi'nin Meryem'in Gözyaşları başlıklı kantatını soprano Maria Cohen ve Avrupa Barok Orkestrası seslendirdi. Jan Sibelius'un standart senfoni formunun dışında tek bölümlü olan Opus 105 Do Majör 7. Senfonisi ile devam ediyoruz.

Sibelius'un 1924 yılında bestelediği ve yayınlanan son senfonik eseri olan Do Majör 7. Senfonisini Tabitha Berglund yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyılın Amerikalı bestecilerinden Virgil Thompson'ın 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada.

Amerikalı besteci Virgil Thompson'ın 1931 yılında yazdığı iki numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Doğu Oda Müziği Konferansı ve Besteciler Forumu'nda sahne alan müzisyenlerden dinledik. Programımızın bu bölümü Robert Schumann'ın korno ve piyano için 3 fantezi parçasıyla sona eriyor.

Robert Schumann'ın Opus 74 3 Fantezi parçasını kornoda Alec Frank Gemmill ve piyanoda Simon Smith seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde İngiliz besteci Harrison Birtwistle'ın orkestra için 2004 yılında kaleme aldığı Gecenin Kara Kuşu adlı eserine değer veriyoruz. Programımızın bu bölümü Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 31 Ocak 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Christian Macellaru yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Sergei Rachmaninoff'un en iyi eserlerinden biri olan İkinci Piyano Konçertosunu dinliyoruz. Eserin solisti 2004 doğumlu Güney Koreli piyanist Yun Chan Lim.